0: Obrohunu dosu. Wama yangu anopayi. Na wachi ini busumi. Arede foro makoma kwa diyonu. Ya ura adiyonu muwane sa. Kana yeda. Dosu nu adiyonu. Wafim pinu ane adiyonu ensi emo. Me busumi ya womu. Kana ye wukwada. Abono nonai. Minite adiyonu mbako. Nonai minite adiyonu mbako. Why am I still alive? Whose effort?
1: I'm not going to be able to do that.